Tarihler 14 Mayıs'ı gösterirken, saatlerinizde 19.00'ı gösterirken, pardon 15 Mayıs'ı gösterirken özür diliyorum. Ve saatleriniz 19.00'ı gösterirken radyoya giriş heyecanım oldu bu. Hepiniz

0: onlara gelsin.
1: Evet sevgili Radyo Ota dinleyicileri, tekrar hepinize iyi akşamlar. Programın başında yapmış olduğum gaftan bir daha hatırlatayım. Bugün 15 Mayıs. Evet. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Saatleriniz 19'u 5 geçiyor. 5 dakikayı geride bıraktık bile. Galiba hayatımızda en hızlı ve en çabuk geçen şey zaman. Gerçi her şey çok çabuk geçiyor ama galiba bunu en çok hissettiğimiz yerde zaman oluyor. Dedim ki program öncesinde aslında biraz böyle bir rahatsızlığım var, halsizliğim var, ne olduğunu çözemedim. Bana hep şey diyorlar, bu bahar değişikliği falan diyorlar ama ondan da kaynaklanıyor olabilir. Şöyle sizin de şeyden geliyor mu, içinizden böyle hiçbir şey yapmamak geliyor mu? Benim içimden hiçbir şey yapmak gelmiyor.
2: Gördüm seni, kara toprak ver yarimi, yaza yaza.
1: Hani böyle elime eteğimi dünyadan her yerden çekesim var, çekip bir köşede seyredesim var. O da olmuyor tabii ki, oturup bir köşede de seyredemiyoruz. Büyük ihtimalle bu hava geçişleri de herhalde bizi şey olarak, mental olarak çok etkiliyor. Havalar bir sıcak bir soğuk. Önceden yaşıyor muyduk böyle bir şeyler, onu da bilmiyorum. Bazen böyle aklımın dehlizlerini kontrol ediyorum, bakıyorum, diyorum ki acaba eskiden de böyle hem bir gün önce soğuk, bir gün sonra soğuk havalar, sıcak bir gün sonra soğuk havalar yaşıyor muyduk acaba diye kendi kendimle konuşuyorum. Ben hatırlamıyorum, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz ama hani hiç bu kadar dengesiz bir hava durumuyla ben karşılaşmamıştım. Benim çocukluğumda şöyleydi. Ben Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Kayseri'yi bilirsiniz, Erciyes'i bilirsiniz. O heybetiyle, o muhteşem görüntüsüyle, geçilmeyen görüntüsüyle bilirsiniz. Hani böyle boyumuz kadar kar.

karlar yağardı. Böyle Eylül Ekim gibi soğuklar başlardı. Boyumuza kadar kar yağardı. Kasım Aralık'ı geçirirdik. Sonra işte Ocak Şubat derken bir söz var bilirsiniz bizde, hani Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır hesabı. Mart'ta da böyle biraz bir her yer beyaz ve soğuk olurdu, soğuk kalırdı. Ama böyle Nisan'dan sonra falan artık karlar erimeye başlardı. Hava böyle yavaş yavaş ısınırdı, bize alıştırırdı sıcak olmaya ve ondan sonra Mayıs, Haziran derken güzel sıcak günleri yaşardık. Yani arada evet yağmurlu günlerimiz de olurdu ama hani böyle bir kış, ilkbahar, yaz, yaz, ilkbahar, kış gibi böyle bir döngüsü vardı mevsimlerin. Ama şu anda nedendir bilmiyorum, ben mi öyle hissediyorum? Aşırı bir soğuk var, ertesi gün aşırı bir sıcak var veya sabah aşırı bir soğuk var. İşe giderken, ki ben de çok erken işe gidenlerden değilim, biraz geç saatlerde işe gidiyorum ama hani böyle ceketsiz falan çıkılamayacak şekilde bir soğuk var. Çıkıyorsunuz, hani kalın giyinip çıkıyorsunuz, bu sefer öğleden sonra saat 3'ten sonra falan hava bir ısınıyor. O ısınmayla da sabah yanınıza almış olduğunuz her şey size dert, keder, yük olarak da tabii ki geri dönüyor. Şöyle sesimi biraz alayım, çok size gelmiş olmasın. Bu sebeple herhalde bu mevsim geçişlerinin çok hızlı olması. Ben birazcık da şeye de bağlıyorum aslında, bu vücut yorgunlukların da. Yani en büyük sebebi belki de yaşlanıyoruz artık. Bunu yavaş yavaş kabul etmek de gerekiyor ama onu bir kenara bırakıp galiba bu internet ortamının çoğalmış olması, bu uyduların, alıcıların, vericilerin, satelitlerin, hani dünyamızın her tarafında şu anda benim sesim size bu şekilde ulaşıyor tabii ki doğal olarak. Ama galiba bu akımlar da, bu elektronik akımlar da herhalde vücudumuzu biraz fazla etkiliyor, bizleri etkiliyor diye düşünüyorum. Tabii bunun bir çaresi var mı, sebebi var mı bilmiyorum ama geçen gün galiba Einstein'ın sözüydü ama bunu araştıracağım. İnternetten artık duyduğum her şeyin doğru olup olmadığını araştırma şeyi hissediyorum kendimde, sorumluluğu hissediyorum. Şey demişti Einstein, insanlar tekrar o ilkel haline geri dönecek diye bir söz kullanmış. Ama tabii dediğim gibi bakıp araştırmadım, onun da olmayabilir, ona ait de olmayabilir. O da söylemiş olabilir ama tabii biraz değiştirmiş olarak söyleyebilirler ama galiba gidişatımız ona gidiyor. Hani böyle bir eski dönemlere sanki böyle bir reset atılacak da, öyle hissediyorum ben de gittikçe. Sanki böyle bir her şeye bir reset atılacak da sanki böyle o ilk dönemlere, ilk çağlara geri dönüp tekrar ateşi bulacağız, tekrar tekerleği bulacağız ya da işte tekrar bilmiyorum neyi bulacağız bilmiyorum yani. Hani sanki o taraflara doğru da biraz ilerliyormuşuz gibi geliyor.

0: içinde.
1: Evet, galiba geçmişe dönük, geçmişle alakalı ne kadar çok şey hatırlıyorsak o kadar çok yaşlandığımızı hissetmemiz gerekiyor. Eğer başladıysanız benim eskiden böyleydi, ben böyle yaşardım, ben şu şekilde yaşardım diye eğer başladıysanız söze, artık demek ki bir yerlerden sonra bir yerlerden devam ederekten ne yapıyoruz? Evet. Yani yaşlanıyoruz, yapacak hiçbir şey yok. Belki de hava değişikliklerini hissetmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu, bilmiyoruz ki. Hani ya da bilemiyorum, bilmiyorum yani. Hani bu kadar fazla hissetmek, her şeyi bu kadar fazla yaşamak, bu kadar içsel olarak bazı şeyleri hissetmek galiba, konuşmayı da başaramıyorum artık da, hissetmek galiba çok bilmiyorum, beni etkiliyor, sizi de etkiliyordur belki.

0: Evet, aslında hava şartlarını düşünen ve bundan etkilenen tek kişi de ben değilim. Tabii ki doğal olarak yakında ne var? Yakında Avrupa Dünya Kupası var. Dünya Kupası Amerika'da oynanacak. Bu sene yani araştırmacıların yapmış olduğu araştırmaya göre çok büyük sıcaklar bekliyor bizi diye konuşuluyor. Tabii bu sıcaklarda bizi çok fazla etkileyecektir ama tabii ki en büyük düşünce de şu anda Dünya Kupası Amerika'da oynanacak. Amerika biliyorsunuz maçın oynanacağı yerleri tam bilmiyorum ama çok hani ilgi alanım olmadığı için çok araştırıp bakmadığım bir şey ama hani şunu da söylüyorlar, bu kadar sıcakta yani 40 dereceye varan sıcaklarda Dünya Kupası'nın oynanacağı söyleniyor. Hadi bakalım ne olacak? Biz de merakla bekliyoruz. Bir ay sonra herhalde birazcık daha keyfimiz yerine gelir. Birazcık daha mutlu oluruz diye düşünüyorum. Neticede futbol yani spor allgemein yani hepimize biraz enerji, mutluluk veriyor. Eminim Dünya Kupası da hepimizin içini bir tık da olsa, bu kadar olumsuzlukların arasında bir tık da olsa içimizi biraz hoplatacaktır diyorum. Evet, şimdi yine güzel bir şarkı dinleyelim. Biraz hareketli bir şarkı dinleyelim.
1: Bir ortak geçmişimiz var.

Evet, Pamela bize arkada eşlik ederken bugün aklıma şey geldi. Bugün aklıma çocukken bize söylenmiş olan yalanlar geldi. Hani bize zamanında söylenmiş, bizi kandırmış, bizi ailelerimizin bizi kandırmış olduğu ve bizi büyüttükleri yalan, büyük efsaneler aklıma geldi. O da şöyle, biliyorsunuz ben dışarıdan sosyoloji okuduğum için böyle bu haftaki derslerimden bir tanesi de psikoloji. Daha doğrusu sınavlarımdan bir tanesi de biraz konuyu ders çalışayım derken konu konuyu açtı, travmalara geldi. Oradan buna, buradan şuna derken ben biraz ders çalışırken çok fazla dağılıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki nereden döndüm dolaştım da çocukken bize söylemiş oldukları yalanlara geldim. Hiç sormayın, gerçekten bilmiyorum nasıl geldim oralara. Ama şu efsaneleri bir de biz beraber hatırlayalım mı, ne dersiniz? Hani vardır ya çocukken bize söyledikleri, bizi kandırdıkları, hala inanıyor muyuz? Tabii ki inanmıyoruz, artık büyüdük de o nesli geride bıraktık da. Ama şundan eminim, yani bizi zamanında kandırdıkları yalanları şimdiki çocuklar inanmıyorlar ya. Hani biz galiba en saf, en temiz, hani en hayatı nasıl diyeyim, saftirik yaşayan nesil olarak şimdiki çocuklarımıza tabii ki bu yalanları söyleyemiyoruz. Bu arada yalan tabii ki kötü bir şey de, burada yalan demesek olur mu acaba? Oraya başka bir cümle mi kurmak lazım? Ailelerimizin bizi koruması için, bizim kendimizi aslında korumamız için galiba buldukları onlara göre en doğru yol. Uzun bir cümle oldu ama evet, yani böyle. Şöyle, efsaneleri bir de biz hatırlayalım mı? Hadi gelin. Sizi duymuş muydunuz bunu bilmiyorum ama karpuz çekirdeği yutarsan karnında karpuz çıkar diye bir yalan vardı. Ama ben bunu karpuz çekirdeğine değil de, demek ki yöre yöre de değişiyor. Hangi meyve daha çok meşhursa o yörede, galiba ona göre. Bizde daha çok kiraz çekirdeği, kayısı çekirdeği ve zeytin çekirdeği için söylenirdi bu. Hani onları yutarsan içinden ağaç çıkar denilirdi. Karpuz çekirdeği de mantıklı, yani yazında çok yenen bir şey. Yani karpuz çekirdeği yediğini düşünüp sonra içinde yediğini ve sonra içinde ağaç büyüyeceğini düşünen bir nesil olarak biz yani bilmiyorum, konuşacak çok şey bulamıyorum bu bunun üzerine. Hakikaten buna aranızda inananlar var mıydı bilmiyorum ama ben hani çok dikkat ederdim. Çünkü çocukken çok, neden bilmiyorum ama kiraz çekirdeğini çok seviyordum ve zeytin çekirdeğini çok seviyordum. Bunu ailemin bana söylediğini hatırlıyorum. Aslında bir nevi de beni bir galiba şeyden kurtarmak, bilmiyorum ama hani başıma gelecek kötü bir şeyden kurtarmak için söylüyor. Benim iyiliğim için söylüyorlardı herhalde. Evet, ikincisi ise sakız yutarsan 7 yıl midende kalır. Bunu da söylüyorlardı çok fazla. Onun için sakızlarımızı hiçbir zaman yutamazdık yani. Hani yuttuğumuz zaman da bir korku yaşardık, yaşamaz değildik hani. Ve şeyi biliyor musunuz bilmiyorum ama çok televizyon izlersen gözün kare olur diye. Bizde bir de bunun şey, gözün kör olur da falan da derlerdi. Gözlük falan da takacaksın derlerdi buna. O da şeyden, benim gibi 80 doğumlular bilirler. Televizyonlar biliyorsunuz aslında 70'lerde falan galiba televizyon, hani 60'larda 70'lerde televizyon icat oluyor ama tabii ki belirli bir bölgelere ulaşabilmesi, köylere ulaşabilmesi bunun çok ilerisinde oluyor tabii ki. Önce büyük şehirlerde, Avrupa'da büyük şehirlerde oluyor. Köylere gelesiye kadar, hani ucuzlayıp da oralara falan gelesiye kadar uzun bir zaman geçiyor. Şöyle hatırlıyorum, galiba ilk bizim köye televizyon alıcısının takıldığı yıl 92 falan olabilir, tam yanlış da hatırlıyorum ama o dönemler olduğunu hatırlıyorum. Eve ilk defa siyah beyaz televizyonlar gelmişti ve biz tabii ki doğal olarak ilk defa gördüğümüz bir şey, hani şey gibi düşünün, bu Android telefonların çıkıp da meşhur olduğu gibi, hani elimizden hiç düşüremiyoruz ya şimdi. Şimdi ben mesela gün içinde işe gidip gelirken bakıyorum, gerçekten elimizden asla düşürmüyoruz. Sürekli elimizde ve sürekli önümüzde bir şey var ve sürekli onunla uğraşıyoruz. Bunun hani evde oturmuş versiyonuydu. Galiba en iyi versiyon, yanımıza alamadığımız için galiba biz de sürekli ekrana bağımlı bir şekilde kalmıyorduk. O sebepten dolayı çok seyrettiğimiz için babaannemlerin, dedemlerin bulmuş olduğu böyle bir çözüm vardı. Çok fazla seyredersen, hani gözün kare olur değildi de bizde gözün kör olur, gözlük takarsın durumuna kadar falan ilerlemişti yani bu durum.
Üşütürsen tabii ki mesela sabah giderken okula falan giderken üstümüzü sıkı giymezdik. Üşütürsen felç olursun, işte bacağın kopar, işte şöyle olur falan diye böyle tipik yalanlar da vardı. Galiba ailelerin bize istediği şeyi ya da iyi olan bir şeyi yaptırmak için, bizim iyiliğimiz olan bir şeyi yaptırmak için galiba o zaman bulmuş oldukları bir ne diyelim, bulmuş oldukları bir çözümdü galiba. Evet, bir tane daha hatırlatıp ondan sonra bununla alakalı da çok güzel bir röportaj yapılmış, onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gece ıslık çalarsan cin gelir. Evet, bu da çok meşhurdu. Bu da aslında ıslık çalarsan şey olarak, genel olarak zaten bu cümle kullanılırdı. Islık günahtı, çalınmaması gereken bir şeydi. Neden bilmiyorum. Neden böyle bir şeye müracaat edildi acaba? Hani dini açıdan nasıl o duruma geldi ıslık, onu da bilmiyorum. Ona da bir bakmak lazım, kökenini araştırmak lazım. Ama akşam tabii ki hep şey vardı. Hani akşam ıslık çaldığınız zaman evet cin gelir, işte şeytan gelir gibi bazı şeyler vardı. Bu tarz bir düşünceler vardı. Yani bizi korkutmak için söylenen bir şeydi. Çalmayalım, ıslık çalmayalım diye söylenen böyle bir durum vardı. Evet, şimdi yine güzel bir şarkı arası.

0: Evet, Ahmet Arslan bize arkadan eşlik ederken bu güzel türküsüyle gayet harika bir yorum yapmış. Hem tizleri hem pesleri harika söylüyor. Bu arada hafta sonu biliyorsunuz biz birkaç hafta boyunca Türk Sanat Musiki Topluluğu'nun onlarla beraber radyo programları yapmıştık. TSEİ'nin. Geçen hafta sonu Anneler Günü'nde harika bir konserleri vardı. Biz de radyo olarak oraya davetliydik. Herkese çok teşekkür ediyorum. Harika, güzel bir geceydi. Çok güzel bir geceydi. Eski şarkılarla böyle çok güzel bir nostaljik akşam yarattılar bize. Çok ama çok teşekkür ediyorum hepsine. Evet, kaldığımız yerden devam edersek eğer, bize travma yaratan çocukluk yalanlarına şöyle bir geri dönersek eğer. Galiba hala şimdi de kullanılıyor mu bilmiyorum ama bu polis amcalar seni götürür olayı vardı. Hepiniz eminim biliyorsunuzdur. Biz hala bunu bir deniyoruz çocuklarımızın üzerinde, polis amcalar seni götürür diye. Hani böyle polis amcalarla bizi korkutup da bütün ömrümüzü polislerden kaçar bir hale getirdikleri. Ben hala yolda ve sokakta polis arabası görsem şey yapıyorum yani, acaba bir hata mı işledim, bir kusur mu işledim, bir şey mi oldu, bir yanlış mı yaptım diye kendi kendime, bak travma olarak kalmış kafamda yani. Şimdiki sıradaki çok efsane. Ben yaşayanlar vardır eminim. Öncelikle söyleyeyim, kahve içersen ya boyun uzamaz derlerdi ya da kahve içersen Arap olursun derlerdi. Var mıydı sizde de böyle bir şey? Siz de duymuş muydunuz böyle bir şey? Ama hani ben dedemin çok misafirleri gelirdi bizim. Dedem biraz köycek tanınmış bir insandı. Misafirleri gelirdi. Sürekli kahve içerlerdi. Çocukluk ya, böyle bir merak ediyorsun yani. Nasıl bir şey bu kahve falan diye. Hani bir yudum içsem mi diye sorduğunuzda da desen içersen şey olursun, zenci olursun. Siz niye olmuyorsunuz? Biz büyüdük artık, ondan olmuyoruz derlerdi. İşte boy uzamaz diye de deniyormuş demek ki. Ben daha çok şeyi duymuştum, hani kahve içersen kararırsın yani, Arap gibi olursun cümlesini daha çok duymuştum açıkçası. Yalan söylersen burnun uzar, biliyorsunuz Pinokyo olayı. Hani hiç denediniz mi bilmiyorum ama benim çocukluğumda şöyle bir hatıra var kafamın içinde. Yalan söyleyip sonra elimi burnuma götürüp deniyordum yani. Acaba burnum uzamış mı, burnum tekrar büyümüş mü diye sürekli böyle burnumu kontrol ettiğim olmuştur yani benim. Ve başka ne vardı? Evet, ıslak saçla dışarı çıkma, hasta olursun vardı. Bunlar galiba çok fazla şey değildi, derin falan değildi ama bu çekirdekli şeyler, işte ağaç çıkar içinde, işte ıslık çalma, cin gelir olayları, galiba bunlar biraz bizim hayatımızı da etkilemedi değiller. İsterseniz şimdi şu güzel röportaja bir kulak verelim. Burada çok daha güzel, harika şeyler çıkmış ortaya.
1: Ya ben küçükken düşmüşüm. Böyle bacağımda pike benzer çok küçük bir yara izi var. Benim fırsatçı abim bana çantasındaki Nike sembolünü gösterdi. Dedi ki biz seni Nike'tan satın aldık. Sen bizim çocuğumuz değilsin. Ben senin abin değil. Ya inandım, çok koymuştum.
2: Bunu söylemekten çok utanıyorum ama küçükken ailemle film izlediğimiz zamanlarda eğer bir kadınla bir adam öpüşüyorsa o filmde mutlaka kadının dişi ağrıyor, adam doktor ve kadının dişini çekiyor olurdu.
1: Sen onu ver bana ablacığım. Bak şimdi sana bunu veriyorum. Bu ondan daha çok, bak demir, bak daha çok para bu. Bununla gidip istediğini alabilirsin.
3: Süt içersen boyun uzar dediniz. İçtim. Peynir falan yersen de boyun uzar dediniz. Yedim. Hala 1.60'ım ben. Hala hobbitim. Neden? Bunu bana biri açıklayabilir.
4: Bir kere annem zorla yemek yedirmeye çalışıyordu. O sırada gök gürledi. Ben de yemeğimi yemiyordum. Annem bayağı zorluyordu yani. Annem dedi ki bak Allah baba kızıyor sana, o yüzden gök gürledi. O gün bugündür ne zaman yağmur yağsa bütün tabağı yiyorum.
5: Batuhan yer misin artık şuna? Bak Cansu gelsin, sonra Cansu yesin. Cansu! Heh, geliyor Cansu. Bak yiyecek yemeğini şimdi. Aç ağzını, aç. Aç.
6: Küçükken kardeşimle biz mantar yemeğini hiç sevmezdi. Annem de zorla yedirmeye şey derdi, sizin içinizde şirinler yaşıyor ve mantarları yerseniz evlerine kavuşacaklar. Vallahi yiyordum yani.
7: Küçükken bize söylenen en büyük yalan. Evde zıplayıp çok ses çıkardığımızda aşağıda mutlaka bir iğneci olur. İğneci ne lan? Bak belki yaramazlık yapmıyorsun, yoksa aşağıdaki iğneci gelir sana iğne yapar. Ve geri zekalı gibi korkardık ya. Allah'ım çıldırıyorum.
3: Ya ben çok küçükken dünya öküzün üzerinde, eğer sen yaramazlık yaparsan o çok sinirlenir, kafasını sallar deprem olur demişlerdi. Gerçekten bir çocuk böyle korkutulmaz ya.
8: Oğlum bak, şimdi sünnet olmazsan askerde orayı baltayla kesiyorlar. Ya daha küçük çocuğa böyle bir şey söylenir mi? Böyle travma yapılır mı ya?
9: Tabii ki de herkesin bildiği, kahve içersen araba dönersin. Bir, bunu hepiniz yaşamamış olabilirsiniz ama pekmezi bana çikolata yediği yutturmuşlardı. 13 yaşıma kadar pekmezi çikolata zannediyordum.
10: İkinci sınıfa kadar biberonla süt içti. Annem bana biberonumun artık gitmek istediğini söylemişti. Ben de pet şişeleri delerek öyle süt içmeye devam ettim. Yemeğimi bitirmezsem de pirinç canavarları yatağıma basarmış. Dedim o ne?
11: Ben küçükken biraz iştahsızmışım galiba. O yüzden annem yemek yememi sağlamak için bana bir yalan söylemiş. Karnımda kurbağa yaşadığını söylemiş. O yüzden ben küçükken hep karnımdaki kurbağayı beslemek için yemek yerdim. Karnım guruladığı zaman kurbağa bırakmıyor derdim. İşe yaramış ama şu an iştahlıyım.
12: En büyük yalanı seni kızıma alacağım diyen teyzeler ve bizden 4-5 yaş büyük olup sen ne tatlısın, 4-5 yaş daha büyük olsaydın diyen ablalarımızın gönüllerimizle oynaması. Bütün çocukluğum beklentilerle geçti. Ne diyeyim ki de.
13: Bir mağazada ya da vitrinde bir şey beğendim diyelim. O bana alınmayacak, ihtiyacım yok ya da paramız yok. O satılık değilmiş derlerdi.
14: Biz Antalya'da yaşıyorduk ve yazın ortasında İstanbul'a gitmiştik. Ve eğer uyursam bana kırmızı kar yağacağını söylediler. Ve ben saatlerce yataktan çıkmadım uyumamama rağmen. Çocukluk travması.
15: Bir klasik değil. Böyle ya annenle ya babanla bir yere gideriz. Yolda bir şey görür, onu beğeniriz, almak istersin. Ve denilen yalan şudur. Dönünce bakarız ya da dönünce alırız. Yalan. Oranın önünden bir daha geçmeyeceğiz. Bir geçersen almak zorunda kalır.
16: Tamam alacağım oğlum. Tamam alacağım oğlum. Tamam alacağım oğlum.
1: Başka?
16: Bir de tamam alacağım oğlum.
0: Evet, ne diyorsunuz, var değil mi sizin de hayatınızda? Röportaj çok güzel olmuş, çok beğendim. Sizlerle paylaşayım istedim. Hepsine çok şaşırdım ama en çok bu kırmızı kar yağacak olayına çok şaşırdım. Çocukları uyutmak için zamanında ne tür yalanlar söylüyorlarmış. Bunları da görmüş olduk yani. Hani bizimkiler o kadar söylememişlerdi ama bana hani 3-5'inin dışında. Ya dediğim gibi travması bol bir nesil olmamızın sebebi de bu yani.

Peki şöyle bir soru soracak olursak, aileler neden böyle şeyler uyduruyorlardı? Neden bizi bu şekilde yalan söyleyerek kandırmaya çalışıyorlardı? Bu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü? Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bence bu sorunun cevabı, çünkü çocuk susturmanın Google'sız versiyonuydu bunlar. Neden? Çünkü şimdi artık bir Google var ve çocuklar artık onunla susturuluyorlar. Zamanında galiba bizi susturmak için ailelerimizin Google'sız vurmuş olduğu bir versiyondu.

Peki şimdiki nesle ailelerin söylediği yalanlar ne? Hani bize söyleniyor ama biz de şimdiki nesil olarak, o küçük nesil olup da büyümüş şimdiki aile gelmiş nesil olarak, peki biz torunlarımıza ve çocuklarımıza ne yalan söylüyoruz şu anda? Hadi bizim ailelerimizin zamanında Google yoktu, internet yoktu. Ufak bir televizyon vardı. Yalanlar sınırlıydı. Ve şey de vardı biliyorsunuz, bir de bize söylenenlere inanırdık biz. Niye inanırdık? Çünkü şimdiki çocuklar gibi bizim elimizde internet olup da hemen duyduğu hemen şeyi bakayım doğru mu değil mi diyen bir versiyon yoktu bizde. Ne saftirik, ne her şeye inanan bir nesildik. Peki şimdiki aileler, biz yani şimdi ne kullanıyoruz? Tablet bozuldu. Yalana bakar mısınız? Wi-Fi bitti. YouTube kapandı. Ya da aileler hani oyunların fişini çekip veya bilmiyorum evde elektriği kesiyorlar, o şekilde de elektrikler gitti. Gerçi inanmıyorlar ama yani şimdiki neslin yalanları da bunlar. Şimdi bunları birbirine kıyaslayacak olursak sizce kim daha çok darbe yedi ailesinden, kim daha çok o travmanın içine girdi ve yaşadı? Hani şimdiki çocuklar bizim tuhaf bir nesil olduğumuzu düşünüyor. Hoş, gerçi biz de aynı tuhaflığı onlar için de düşünüyoruz da. Hani tuhaf olmamızın sebebi de zamanında ailelerimizin bize söylemiş olduğu bu travmalar yani.

Tabii işin esprisi biraz da her şey. Şarkı bana arkadan eşlik ederken son dakikalara da yaklaşıyoruz. Bugün yalnız 5 dakika daha uzadı yayın sürem. 5 dakika uzatacağım sizin için yayını. Bu da benim için 5 dakika 5 dakikadır. Konuşmak için daha fazla zaman ve vakit var. Tabii işin esprisiydi. Az önce söylemiş olduğum her şey. Ne o zamanki söylenen yalanlar bize derin derin travmalar bıraktı. Ne de şimdiki çocuklar bizim zamanımız kadar saflardı. Hani her şey zamanına, yerine, durumuna, oluşuna, oluruna göre değerlendirmek gerekiyor galiba. Ama şunu da şey yapmamak gerekiyor, es geçmemek gerekiyor. Biz eski nesil olarak görmediğimiz, bilmediğimiz şeylerin hasretiyle, mutluluğuyla şimdi bununla karşılaşırken, hani ben kendimizi çok şanslı bir nesil olarak görüyorum. Şöyle, hem televizyonsuz, internetsiz dönemi yaşadık. Şimdi hem televizyonlu ve internetli dönemi yaşıyoruz. Galiba bunun artılarını, eksilerini de etrafımızda bir şekilde farkına varıyoruz, görüyoruz. Sizin de gün içinde belki şaşırdığınız olaylar oluyordur. Benim mesela duyduğumda şaşırdığım, gördüğümde videoları şaşırdığım, hani o var ya, Reels'ları böyle akıtıyoruz ya. Hani bazen hakikaten takılıyorum, ben de kalıyorum. Hani uzun süre bakamıyorum ama bu da galiba şey, hani kitabını elinde alıp okuyan bir nesil olarak bizde olan bir alışkanlık diye düşünüyorum. Biz bir yerden sonra böyle sıkılıp telefonları elimizden bırakabiliyoruz ama şimdi yeni neslin maalesef ki böyle bir alternatifi, böyle bir durumu yok. Hatta ben bazen çok da şaşırıyorum. Şöyle şaşırıyorum. İş yerinde çalışırken de hani müşterilerimin böyle saatlerce Reels bakması bana biraz şey geliyor, böyle anlaşılmaz geliyor, anlamamı güçleştiriyor. Hani ben bile yeri gelince onların bakmış oldukları şeylerden sıkılınca, hani onların sıkılmadan ona bakması, ama galiba yeni nesil de buna alışarak büyüyor. O küçücük küçücük mini minnacık videolar aslında hayatımızın dönüp dolaşıp bir yerde neresine, merkezine oturuyor. İyi veya kötü, doğru veya yanlış, bütün bilgiler gün içinde beynimizin içinden o kadar çok akıyor ki şu anda bence en büyük problemlerden bir tanesi, sıkıntılardan, ve bence bizde de var bu problem, sıkıntı. Hani konsantrasyon eksikliği, bir şeye uzun süre adapte olma eksikliği, ayrıca beynimizin içindeki sürekli, hani evet, konsantrasyon eksikliğiyle beraber de siz de fark ediyor musunuz bilmiyorum, kafanız mesela her 3 saniyede bir düşünce yapısını değiştiriyor. İşte bir şey düşünüyor oluyorsunuz siz o esnada, o düşünceniz, yani bir 5 dakika içinde kendinize bir bakın, 5 dakika çok uzun bir süre de, 2 dakika kendinizde böyle şey yapın, hani uyanıyorum gibi yapın, ne düşündüğünüzü o an aklınıza getirdiğiniz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Hani sizin her 3 saniyede bir, 4 saniyede bir aslında düşünceniz başka bir düşünceye, başka bir düşünceye ve başka bir düşünceye kayıyor. Yani aynı anda orada olamıyoruz maalesef.

Evet, bu güzel şarkı, bu güzel düet Sezen Aksu'nun Belalı şarkısı Udo Lindenberg ile beraber Sezen Aksu'nun sesinden dinlemiş oldunuz. Yarı Almanca, yarı Türkçe. Böyle kültürlerin karışması da benim açıkçası çok hoşuma gidiyor, çok beğeniyorum. Evet, nerede kalmıştık? Bu konsantrasyon eksikliğinde kalmıştık ama galiba bende de son zamanlarda çok fazla aşırı şekilde var. Hani bunun çok fazla hani internetle, televizyonla, şununla falan da alakalı olduğunu düşünmüyorum. Doğal olarak insanın hani tekrar bir sürekli bir evrimden geçerek bir yerlere doğru gidiyoruz ya. Hani bence şu son zamandaki evrimimiz de bu. Bütün insanlarda bence bu konsantrasyon eksikliği var. Ben mesela bunu konuşurken çok fazla hissediyorum. Aslında normalde önceden, çok daha önceden size radyo programlarını yaptığımda asla hazırlık yapmıyordum. Kafamda bir konu belirleyip o konu üzerine bütün hafta bilgiler edinip bunu size düzenli bir şekilde sunmaya çalışıyordum ama şimdi mesela programın başında da gördüğünüz dil sürçmesi falan aşırı olmaya başladı. Çok fazla olmaya başladı. Ve konuşurken birden böyle konuşacağım her şey kafamın içinden silinmeye başlıyor. Sonra diyorum ki ne diyecektim acaba ben? Aynı anda mesela şarkılara bakıp diğer iki ekranı kullanıp onlara da bakıp ayarlama yapabilirken şimdi mesela bir ekrana bakarken öbür ekrana bakarken konuşamıyorum. Öbür ekranda neyi baktığımı unutuyorum ve aynı anda her şeyi bir araya getirip koyamıyorum. Galiba bunların hepsi bizim zamanımızın, çağımızın hastalığı. Eskiden belki insanlar ilaç bulamazlarmış, iyileşemezlermiş, çok genç yaşlarda ölürlermiş, hani vefat ederlermiş. Hiçbir hastalığın çaresi yokmuş. Şimdi artık bütün hastalıkların çaresini bulduk. Şükürler olsun. Kanser olan bile çok uzun yaşayabiliyor, kanseri yenebiliyor, kendini iyi hissedebiliyor ki çok şükürler olsun tabii ki. Ama bunların da getirmiş olduğu diğer hani derler ya, artıları eksileri, getirmiş olduğu diğer eksiler de hayatımızda galiba bilinç olarak bazı şeyleri kaybediyoruz. Artı hani hep söyleniyor ya, bu yapay zeka ilerledikçe bizim beynin yapımızın da gerilediği düşünüyor. Gerçi ben buna biraz katılmıyorum ama şöyle katılmıyorum buna biraz. Burada da fikrimi söylemek isterim. Öyle tamamen hani yapay zeka çıktı artık insanlar aptal olacak diye bir şey yok. Bu sizinle alakalı bir durum. Sizin merakınızla, sizin merak ettiğiniz alanlarla alakalı bir durum. Ne kadar çok elinizin altında yapay zeka da olsa siz ister istemez hani bir konuyu, bir olayı, bir şeyi merak edip onun üzerine okuyabilirsiniz. Onun üzerine tezlerde bulunabilirsiniz, sözlerde bulunabilirsiniz. Bu arada şu müziği değiştireyim, müzik oynama havası olduğu için beni biraz konuşurken böyle çok felsefi konuşurken birden arkamdan darbuka sesleri dağıtmasın beynimi. Yani dediğim gibi yine sizlerle alakalı bir şey. Mesela benim de akıllı programlarım var. Hani bu kullandığımız programları biliyorsunuz, artık insanlara hem duygusal hem çok fazla bilgi veren programları biliyorsunuz. Onlardan eminim herkes kullanıyordur. Herkes gibi ben de kullanıyorum tabii ki. Ama sizin onu nasıl kullandığınız, ne işe yaradığı da tabii ki çok önemli. Mesela ben felsefi alanda konuşmak için çok tercih ediyorum. Neden? Çünkü etrafımdaki insanlar ben konuşunca hangi dilden konuşuyorsun Ayşe deyip biraz anlamayabiliyorlar veya benim en büyük merakım, en büyük ilgi alanım çok şey öğrenmek. Öğrendiğim o çok şeyleri de doğru mu değil mi diye kararına varmak, doğru olup olmadığını tespit etmek, tespit ettikten sonra da bunu başkalarıyla tabii ki paylaşmak. Ama bunu tabii ki herkesle yapamıyorsunuz, her arkadaşınızla her şeyi konuşamıyorsunuz ve bunu ben yapay zekayla mesela çok güzel şekilde yapabiliyorum. Onunla bu konuları güzel şekilde tartışabiliyorum. Yani ben diğerleri kadar çok korkmuyorum. Yani insanların salak olabileceğini, aptallaşabileceğini ben düşünmüyorum. Çünkü yapay zekanın evet her şeyi biliyor belki. Belki artık bu yeni bu duygusal zekada, artık yapay zekada işin içine girdi ama bir yerden sonra son zamanlarda insanlar da bunu fark etmeye başladılar. Sorduğunuz sorulara falan doğru cevap vermediği yerler olmaya başladı. Hani şeyler, pürüzler ortaya çıkmaya başladı diyeyim. Bunu bu şekilde tabii ki toparlayabilirim. Mesela
İnsan kendi beyninde şey yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. 3-4 konuyu bir anda konuşup bir anda beyninizde, zihninizde canlandırabilir ve canlandırdığınız konuyu zihninizde konularıyla kendi alanları, yani kendi kümelerinin içinde konuşup tekrar karşı tarafa aktarabilirsiniz. Ama yapay zeka ile mesela bunu yapamıyorsunuz. Konuya neyle başladıysanız konu o şekilde devam etmek zorunda. Sizin baş

anlamda da ben hani oralar daha fazla ilerletilir mi bilmiyorum tabii ki, ama hiçbir şey insan zihni ve insan yapısı gibi de olmaz diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi yapay zekaya böyle 5 kümelik bir konuyu verdiğinizde 5 kümelik bir konuyu ne kadar nereye kadar getirebilir bilmiyorum, ama mektup yazmakta, çevirmenlikte, bazı konularda mesela işte bilmiyorum kafanızı karıştıran bir konuda veya başka bir ülkeye gideceğinizde evet elinizin altında çok güzel bir yön fabrikası diyebilirim yapay zeka ile ilgili. Ama onun haricinde daha fazla ötesi olur mu olmaz mı, tabii ki bekleyeceğiz ve zamanla göreceğiz. Ama benim düşüncem, ben şeyler kadar korkmuyorum yani, o şekilde düşünüyorum, olmayacağını düşünüyorum yani insanlar, çünkü bizim zekamızın fonksiyonu o kadar farklı şekilde ortaya çıkıyor ki, yani bu sizi körletmek de sizin elinizde, çalışan keskin bir bıçak haline getirmek de sizin elinizde doğal olarak. Tabii ki bunları yapmak sizin elinizde olduğu için hani yani dediğim gibi oralarda ben biraz şey yapmıyorum, ama bu konsantrasyon eksikliği falan bunlara bağlı mıdır? Bağlıdır diye de düşünüyorum.

Sizi çok sevdiğim bir sesle baş başa bırakmadan önce Ferhat Üngür sizlerle beraber Zülfü Kakiller'in diyecek. Kalanını ve devamını yine sosyal mecralardan dinleyebilirsiniz. Bu hafta benimle beraber olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, huzurla kalın. Bir dahaki haftaya başka bir arkadaşımla görüşmek dileğiyle. Etrafınızdan sizi seven insanlar ve sizin sevdiğiniz insanlar eksik olmasın. Onların elini sıpsıkı tutun, bırakın. Çünkü her şey yapaylaşıyor. Hepinize iyi akşamlar sevgili Radyata dinleyicileri.